0: Merhaba selam.
1: Buyurun.
0: İyi ceza.
1: Rivaç.
0: Sovereign service is a
1: passing for.